0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Merhabalar değerli dinleyiciler. Kristina Petkova stüdyoda, ben Sevda Dükkancı mikrofonlar karşısında. Evet, aslında son zamanlarda böyle çok sevilen, çok beğenilen ve her zaman kalbinizde apayrı, farklı bir

sahip olan konserler, dizilerimiz var. Onlar elbette ki değerli dinleyiciler, geçmişten günümüze, umarız bundan sonra geleceğe de neden olmasın, torunlarımıza da onların torunlarına da nesiller boyu böyle güzel folklorumuzu, Balkan müziğini, Rumeli türkülerini, gerek Rodoplar'dan, gerek Kuzeydoğu'dan, Deli Orman'dan, Dobruca'dan hep böyle yaşayan, yaşatan programlarımız büyük ilgi, büyük rağbet görüyor. Elbette ki biz bu konuda böyle eli kolu bağlı sadece arşivimiz var demiyoruz. Bizler de üretmeye, üretenleri desteklemeye ve güzel müzik, güzel şarkılar, amatör veya profesyonel tüm yayınları bir şekilde buradan ses olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bundan bir yıl önce bizler Doğu'daki Ruino'da düzenlenen Türk Folklor Festivali'ne gittik. Müzik yönetmeni Vane Moneva ile beraber şahsen ben orada birçok böyle civar köylerden takımları, sanatçıları, Dobriç'ten başlayarak Telera'ya kadar ve daha neler neler o kadar çok değerli yayınlar yaptık ki, ama onlar arasında tabii ki ev sahibi ve bizim açımızdan hele hele de Zeynep Kuş ve Sadiye Mahmut sayesinde yıllardan beri apayrı bir yer olan Ruyunu'daki folklor ekibinden de birbirinden güzel türküler kayda almıştık. Şimdi değerli dinleyiciler, hadi bakalım versin elini Ruino köyünün kızları ve sazcıları diyelim. Tabii Ruino'da çok iyi çalışan bir kültür ocağı var, bir okuma evi Sadiye Mahmut başkanlığında. Ona da böyle nice yıllar dileyelim. Zeynişe ablamızı da zaten artık tanımayan yoktur diyelim. Aslında çok ilginçtir değerli dinleyiciler. Kuzeyden başlıyoruz biz konserimize, ama Rodop dağlarına uzanacak ilk türkümüz.

Değerli dinleyiciler, hani dediğimiz gibi tabii ki festivallerin yeri apayrıdır. 1995'te başladığımızda böyle İstanbul'da oldu, daha sonra Kırcalı'da oldu, Ardino'da da oldu Türk Folklor Festivalleri. Ama sene 1998 Dulu'da. Dulu'da orada bir dev stadyumda, böyle parka yakın olan bir stadyum vardı. Çok iyi hatırlarım. Hala da genelde orada yapılıyordu folklor festivalleri. 1998 yılında da Zeyniş Kuş'la aslında ilk tanışmamız oldu. O da nasıl? Ben böyle komşu köy Bezmer'den ailemle beraber Dulu'daki festivale gittiğimde telefonla konuşurken biri yaklaştı, bir hanım yaklaştı yanıma. Dedi ki, Sevda sen misin? Nereden anlamış olabilir ki o zaman? Televizyon, radyoda da malum bizde ekran yok, bizde kamera yok. Nereden bilebilir ki? Sadece ve sadece sesimden tanımıştı Zeyniş Kuş abla. Böylece yetişti, sarıldı ve o sarılmayla beraber değerli dinleyiciler, dediğimiz gibi Dulu yöresiyle, Ruyno'yla, gerek oradaki kızlarla apayrı böyle bir güzel bağımız, güzel bir gönül iyi ilişkimiz oldu diyebiliriz işte 98'den günümüze. Bir de iki türkü var ama çok sevdiğim iki türkü. Kimler söylemedi onları? Ama bu kez gelin Zeyniş Kuşu ve Sadiye Mahmut yönetmenliği altında Ruyno grubundan dinleyelim. Benim Yeleğim Gibi. Bir de ikinci türkümüz de Keten Gömlek Tarak'ta.

Değerli dinleyiciler, böyle tabii ki özel hatıralarla beraber Ruyno'daki folklor festivaliyle ve daha doğrusu folklor takımıyla olan bu bağımızdan bahsederken, hani Zeyniş Kuşablamızın aslında çocukluk hülyasıymış, çocukluk rüyasıymış, hayaliymiş diyebiliriz. Sunucu olmak. Belki sunucu olmadı ama çok iyi bir yönetmen oldu. Yıllar içerisinde her zaman telefonlarıyla, sözleriyle, bize olan o sevgisiyle adeta bir aile gibi olduk. Adeta.

hatta Türkçe Yayınlar bölümünün bir ferdi, bir parçası olarak oldum. Hatta yıllar içerisinde değerli dinleyiciler hep demişizdir ya, böyle ekibimizle siz çok değerli dinleyicilerimiz arasında ne kadar güzel bağlar yapılıyor, bağlar kuruluyor ki o güzel dostluk köprüleri de keza aynı şekilde. İşte 1996 yılında doğan kızımın adı Bilge olduğu için Zeyniş Kuş da torunun adını Bilge koydurmuştur. Yani böyle dediğimiz gibi artık burada yayınlar sayesinde kurduğumuz dostluklar daha sonra ailevi bağlara da ve hatta isim itibariyle dahi yayıldı diyelim. Bunlar tabii bunlar çok çok güzel şeyler değerli dinleyiciler. Her ne kadar şu an neden konuşuyoruz? Dijital ortamdan konuşuyoruz. Modern radyoculuk anlayışından bahsediyoruz. Yani sizin evinize frekanslardan gelecek böyle kuru haberlerle, güncel bilgilerle, dijital ortamda çok çeşitlilik, işte tarafsızlık ilkeleriyle, belki de medyanın gerekli olduğu gibi ulusal bir basına yakışır bir hitaptan bahsediyoruz. Biz bütün bunları veriyoruz ama bir de onun yan başında biraz dostluk olsun diyoruz. Biraz his olsun, biraz sevgi olsun. Ne dersiniz? Acaba haklı mıyım? Hadi şimdi bugün pazar günüdür desinler, ruin olur. Folklor takımı ardından da gelsin bir gelin türküsü.

Değerli dinleyiciler, Ruinodaki folklor takımı önce bugün pazar günüdür dedi, sonra gelin türküsünü seslendirdi. Şimdi bugün pazar günüdür, hani pazar gün olarak da adlandırabiliriz veya pazar böyle dışarıda hani pazarların kurulduğu, alışverişin yapıldığı bir pazar olarak da adlandırabiliriz. Ama şimdi Dulubu yöresinde olduğumuza göre Dulubu'da her zaman söylemişimdir bir çarşamba pazarı oluyor ki neler neler gitmeyen illa da gitsin derim. Gerçi böyle pandemi dönemi

döneminde kapanmıştı ama neyi özelliği ne diyeceksiniz? Mesela gittiğinde tabii beni o zaman kimseye tanıtmıyorum kendimi ama ona rağmen izliyorum, takip ediyorum. Mesela orada bir beyefendi var, gayet güzel Türkçesi, aslında böyle envai çeşit radyolar satıyor. Küçük radyolar, büyük radyolar, beyaz radyolar, kahverengi radyolar, farklı markadan radyolar, el radyosu, cep radyosu derken yani bildiğimiz böyle radyo alıcıları. Ve oradan bizim yayınları da duyduğum vardır. Yani Dulu'nun ve civar köylerden insanlar eğer radyosu bozulunca gidip oradan bizi dinlemek üzere yeni radyolar alıyorlar. Biz ona buradan çok teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Böyle hiç görmediğimiz şekilde markada ve tipten de diyebiliriz radyoları orada satıyor. Aynı zamanda yine de mesela Çukurbet'ten Nevzat Hatipoğlu'nun, Nevzat abimizin kızı da orada çok güzel böyle bindallar satıyordu. O, aslında babam sizi çok arıyor. Ben ona bazen aramamasını söylüyorum demişti. Arasın. Her zaman arasın çünkü Nevzat abimizin de bizim burada radyomuzda yeri apayrı.

Başka yerlerde, çok az yerde görürsünüz Duvo'daki o kadınların hünerli ellerinden yaptıkları bindallı donanteriler dediğimiz şalvarlar, elbiseler vesaire. O yüzden bizim de mesela ailemin bir kısmının hala yaşamış olduğu yeğenlerimin ve diğerleri doğduğum Tevel Bezmer köyünde de illa da çarşamba olunca herkes imkanı olan nereye gidiyorsun? Duvo pazarına. Pazar değerli dinleyiciler illa da alışveriş için değil aslında bir yer. Pazarlar aynı zamanda insanların görüşebileceği, insanların iki laf güzel, hoş, beş sohbet edebileceği yerlerdir. Tabii şu an hala unutmayalım, grip var, pandemi hala da tam olarak gitmiş değil. Birbirimizi tabii koruyarak mesafemizi de keza aynı şekilde uygulayarak diyelim. Evet. Bugün pazar günüdür. Ruyunu'dan dinlettik. Şimdi yazmanın kenarı ve bir de yıllar yılı çok severek söyledikleri bir türkü vardır. Ruyunolu kızların ve sazcıların yayla çiçeği misin? Hadi dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, programımız bir o kadar güzel türkülerle devam edecek. Ses sanatçılarımızdan Adem Bayraktar ve sevgili Sıdıka Ahmedova'nın sesinden güzel bir türkü demeti seçtim sizlere. Hadi dinleyelim.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 12 Ekim 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından haftaya başlarken programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. İçişleri Bakanı İvan Demercev, deniz sınırımızın güvenliği bir şekilde korunması için mümkün her şeyi yapıyoruz ifadelerini kullandı. Yurt dışında 242 sandıkta makine ile oy kullanılabilecek. Kırcalı'da 15. kez Amerika Ayı etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan deniz sınırının güvenli bir şekilde korunması, Avrupa Birliği ve NATO Doğu kanadının dış sınırı olarak örnek olması için gerekli ve mümkün her şeyi yapmaktadır. Buna dair açıklama İçişleri Bakanı İvan Demercev tarafından Karadeniz ve Doğu Avrupa, Avrupa'nın güvenliği için anahtardır konulu uluslararası konferans öncesi yapıldı.
3: Това не е въпрос на България, това е въпрос в рамките на НАТО, това е въпрос в рамките на Европейския съюз и работа.
2: Bu Bulgaristan'ın meselesi değil. NATO ve Avrupa Birliği'nin meselesidir. Hem NATO hem Avrupa Birliği'nin hem Bulgaristan'ın kapasitesini artırmak üzere her iki kuruluşta son derece yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ukrayna savaşından dolayı Karadeniz'deki tehditler şu an çok daha ciddi olsa da savaş sonrasında da ciddi olmaya devam edeceklerini göz önünde bulundurarak yeni gemiler, donanım ve drone karşıtı sistemler dahil çok daha güvenilir ve ciddi teknik araçları envanterimize katmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu Bakan Demercev. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Merkez Seçim Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda yurt dışında kurulacak toplam 613 sandığın 242'sinde makine ile oy kullanılabilecek. 38 sandıkta ikişer cihaz bulunacak ve böylece Dışişleri Bakanlığı yurt dışına toplam 280 oy kullanma makinesi gönderecek. Makineli oy kullanımının en yaygın olacağı Almanya'da açılacak 70 sandığın 65'inde oy verme makinesi bulunacak. Almanya'da açılacak sandıkların 23'ünde ise ikişer makine kullanılacak. İspanya ve Türkiye'ye 27'şer, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'na 24, Hollanda ve ABD'ye ise 14'er makine gönderilmesi planlanıyor. Yurt dışında kullanılacak oy verme makineleri için gerekli kağıt rulolar Bulgaristan Merkez Bankası BNB'nin matbaasına sipariş edildi. Ruloların Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi beklenirken bakanlığa ayrıca hazırlanan 500 bin kağıt oy pusulası artık ulaştırıldı. Bu yıl Nisan ayında yapılan son

0: parlamento seçimlerinde yurt dışındaki sandıklar için 400 bin oy pusulası gönderilirken bu seçimde yurt dışında kurulacak sandık sayısının daha fazla olması dikkat çekiyor. Merkez Seçim Komisyonu 25 Ekim'deki seçimlerde toplam 12.517 oy kullanma makinesinin kullanılmasını kararlaştırdı. Komisyon üyesi Yordan Vasilev'in açıklamasına göre Bulgaristan içindeki seçmen sayısının 780'i aştığı sandıklarda ikişer makine bulunacak. Vasilev makineyle oy kullanılması için belirlediğimiz toplam 9.311 sandıktan illere göre dağıtılmış 2.434'ünde ikinci bir makine daha gönderebileceğiz. Böylece seçmen sayısının daha fazla olduğu yerlerde oy verme işlemini kolaylaştıracağız ifadelerini kullandı. Değerli kürk elde etmek amacıyla hayvan yetiştirilmesi ve öldürülmesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Halk Meclisi Tarım Komisyonu'nda ilk oylamada kabul edildi. Parlamentodaki tüm siyasi gruplardan milletvekillerinin imzasını taşıyan tasarı yalnızca kürk üretimi amacıyla hayvan yetiştirilen çiftliklerin faaliyetlerinin yasaklanmasını öngörüyor. Yasağın vizon, tilki, çinçilla ve rakun köpeği gibi hayvan türlerini kapsaması planlanıyor. Yasa tasarısının sunucularından ilerici Bulgaristan milletvekili Nihal Özergan, Tarım Komisyonu üyelerine bilgi verirken şu sözleri kullandı.
1: Основната цел на предложените промени е въвеждането на пълна и категорична национална забрана за.
0: Önerilen değişikliklerin temel amacı Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisinde değerli kürk elde etmek amacıyla hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması ve öldürülmesine yönelik ülke genelinde tam ve kesin yasak getirilmesidir sözlerini kullandı Nihal Özergan. Düzenleme gıda amacıyla yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ve ikincil ürün olan derileri ve yasal avcılık yoluyla elde edilen kürkleri kapsamıyor. Benere muhabiri Dayana Marinova'nın aktardığı üzere yasa tasarısının gerekçesinde uygulamanın insan ve hayvan sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Tasarıyı sunan milletvekilleri Bulgaristan'da değerli kürk üretimi amacıyla faaliyet gösteren kayıtlı bir hayvan çiftliği bulunmadığını ve bu alanda son tesisin geçen yıl Ocak ayında Stara Zagora iline bağlı Macerito köyünde kapatıldığını belirtti. Düzenlemeyle ayrıca kürk elde etmek amacıyla hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması ve öldürülmesinin hayvanlara yönelik zulüm olarak tanımlanması öngörülüyor. Yasağı ihlal eden gerçek kişilere 800 ila 1500 avro arasında para cezası uygulanması öngörülüyor. İhlalin tekrarlanması durumunda ise cezanın 2000 ila 6000 avro arasında olması planlanıyor. Şahıs şirketleri ve tüzel kişiler için 2500 ila 4500 avro arasında para cezası öngörülürken, ihlalin tekrarlanması halinde bu tutarın 4

Paketleri ve tüzel kişiler için 2500 ila 4500 avro arasında para cezası öngörülürken, ihlalin tekrarlanması halinde bu tutarın 4500 ila 10.000 avroya çıkarılması planlanıyor. Arkeologlar antik Perperikon kentinin erken antik çağda Pergam adıyla anıldığını ortaya çıkardı. Romalı coğrafyacı Claudio Ptolemeus'un araştırmalarıyla da doğrulanan keşif, kayalık antik kente bu yıl yürütülen arkeolojik kazıların son gününde kamuoyuna duyuruldu. Romalı coğrafyacı Ptolemei, nesnelerin konumlarını belirlemek için derece ve dakika sistemini ilk kullanan isim olarak biliniyor. Milattan sonra 2. yüzyılda kaleme aldığı Coğrafya adlı eserinde Arda Nehri'nin orta kesimlerinde yer alan büyük bir kentten söz eden Ptolemei'nin eseri zamanla kaybolmasına rağmen Araplar tarafından korunarak günümüze ulaştı. Eser 13. yüzyılda içerdiği haritalarla birlikte çeşitli dillere çevrildi. Kazı işlerini yöneten Profesör Nikolay Ufçarov, Benere muhabiri Valya Apostolova'ya konuşurken şunları anlattı. Bütün bu kaynaklarda Rodop dağlarının kalbinde bulunan ve Pergam veya Pergamon adıyla anılan bir kent yer alıyor. Soracaksınız, peki Anadolu'da var ya Pergam? Evet, var elbette. Artık Pergam veya Pergamon adının destek ya da kale anlamına geldiği kanıtlanmış durumda. Bugün biliyoruz ki sadece Doğu Rodoplarda değil, genel olarak Rodoplarda Perperikon'dan daha büyük bir şehir bir daha asla bulunmayacak. Perperikon'un görkemli bir şehir ve büyük bir kutsal merkez olduğuna dair verilerimiz mevcut, dedi Profesör Nikolay Ufçarov. Profesör, Perperikon'un antik dönemde Pergam adıyla anıldığı yönündeki hipotezini yaklaşık 20 yıl önce ortaya atmıştı. Ona göre kayalık antik kentte gerçekleştirilen önemli arkeolojik keşifler ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde antik haritalar üzerinde yürütülen yeni araştırmalar bu görüşü destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Kentin antik adının açıklanmasıyla Perperikon'daki 4 ay süren arkeolojik kazılar sona erdi. Kazılarda bulunan en değerli eserler arasında Çar Samuil dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan ve oldukça iyi korunmuş bronz bir röliker de yer alıyor. Kırcalı'da bu yıl 15.si düzenlenen Amerika Ayı etkinlikleri önceki yıllardan farklı olarak Şubat yerine Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek. Etkinlikler ABD'nin Bulgaristan Büyükelçiliği ve Kırcalı Belediyesi'nin desteğiyle faaliyet gösteren ABD Dostları Derneği tarafından organize ediliyor. ABD bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümüne ithaf edilen 2026 Amerika Ayı etkinlikleri kapsamında 15 Ekim'de Kültür Evi'nin fuayesinde Aziz Kiril ve Metodi Ulusal Kütüphanesi tarafından hazırlanan Benjamin Franklin ve Bulgar Ulusal Uyanışı adlı serginin açılışı yapılacak. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik geleneksel İngilizceden Bulgarca'ya çeviri yarışması ise 16 Ekim'e kadar devam edecek. Programda ayrıca ABD Büyükelçiliği'nden Brett Becker'in katılımıyla fotoğraf kulübü öğrencilerine yönelik bir atölye çalışması, Liza Minnelli'nin 80. doğum yılına adanmış bir etkinlik, 250 yıl ABD temalı bilgi yarışması ve ABD'nin kuruluş tarihini anlatan 8 dakikalık bir film gösterimi yer alıyor. Benere Kırcalı Radyosu'nun bildirdiği üzere 27 Ekim'de ise Obedinenye Okuma Evi'nde Chicago'daki Bulgar okullarını konu alan belgesel film izleyicilerle buluşacak. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan kamyon trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi. Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken 29 kişi yaralandı.
Ekim ayının başından itibaren 255 ciddi trafik kazasında 23 kişi canından olurken 324 kişi yaralandı. Yılın başından

yana ise yaşanan 5.419 kazada 391 kişi hayatını kaybetti, 6.724 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla hayatını kaybedenlerin sayısı 54 kişi arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son bir günde 155 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Çıkan yangınlarda yaralandı.

0: yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Hava durumu. Yarın 24 ilde yoğun yağış nedeniyle sarı ve turuncu kod uyarısı geçerli olacak. Salı günü bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında, Sofya'da 9 derece olacak. Kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 11 derece olacak. Dağlarda bulutlu, rüzgarlı ve yağmur yağışlı hava hakim olacak. 1700 metrenin üzerinde kar yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 6, 2000 metrelerde 1 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu, yağmur yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak. Kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15-17 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 21-22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
0: Haftaya başlarken programıyla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Kalis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevket Çakır adına her birinizi selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, haftaya başlarken programında ülkedeki emeklilik sistemini ve mevcut zorlukları konuşalım istedik. Düşük emekli aylıkları ve çalışan azlığı emeklilik sistemi için ciddi bir sınama oluştururken, radyomuza konuşan ekonomi uzmanı Stoyan Pançev, devlet tarafından aktif nüfus politikasının geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları bir şarkı arasından sonra dikkatinize sunacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, aylık bütçenin iki ucunu birbirine bağlamak için emekli maaşına bel bağlayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bu yılın 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkemizde asgari emekli aylığı 347,51 avro, azami aylık ise 1738,40 avro tutarındadır. Asgari aylık alan emeklilerin sayısı 810 bin. Azami aylık alanların sayısı ise 9.195 kişi. Hal böyle olunca Avrupa Birliği'nde emekli aylığı ortalamasının 1443 avro olması Bulgaristan'ı bu gösterge itibariyle topluluk ülkeleri arasında son sıraya getiriyor. Ülke halkının gelirleri konusu gündemden hiç inmezken sosyal alanda yapılan her reform girişimi yeni yeni soru işaretlerinin oluşmasına vesile oluyor. Ekonomi uzmanı Stoyan Pançev radyomuza konuşurken emekli aylığı tutarının ülkenin çeşitli bölgelerinde farklılık göstermesinin her şeyden önce eşit olmayan gelir dağılımından kaynaklandığını öne sürdü. Bulgaristan'da yeni bölgelendirme yapılması ve Sofya'nın güneybatı bölgesinden çıkarılıp ayrı bir başkent bölgesi olması fikrini değerlendiren uzman şöyle konuştu. Bildiğim kadarıyla bu yönde çalışılıyor. Sonuçta biri başkent olmak üzere 4 bölge olmalı. Doğru olanı budur. Çünkü Sofya, Güneydoğu bölgesiyle ilgili ekonomik verileri çarpıtıyor. Ekonomik, idari vesaire faaliyetlerin son derece yoğun olduğu başkentin ayrılmasında kesinlikle fayda var. Bunun gelirleri etkileyeceğinden emin değilim. Zira gelirler idari bölgelendirmenin değil, farklı süreçlerin yansımasıdır. Kanımca ülkemizde desantralizasyon politikasının uygulanması gerekiyor. Oysa bu politika aktif bir şekilde uygulanmayan birçok politikadan biridir, diyen Stoyan Pançev, Bulgaristan'daki emeklilik sistemi dağıtım esaslı olduğu için çalışan nüfusun ödediği sigorta primleriyle mevcut emeklilerin maaşlarını finanse ettiğini hatırlattı. Çalışanların sayısı azaldı, emeklilerin sayısı ise arttığı halde emeklilik sisteminde açık oluşacak. Finanse edilmesi de gittikçe zorlaşacak. Yani uzun vadede bu sorunun üstesinden gelmek istiyorsak eğer doğum oranının ciddi ölçüde artması yönünde çalışmamız gerekiyor. Gelecekte çalışan sayısının ciddi ölçüde artması yoluyla emeklilik sistemindeki açık kapatılabilir, dedi uzman. Nüfus politikasının teşvik edilmesi yönünde yeni fikir ve mekanizmaların uygulanabileceği inancını dile getiren Pançev, Macaristan'daki bazı modellere işaret etti. Örneğin Macaristan'da 3 ve daha fazla çocuğu bulunan kadınların genel gelir vergisi ödememeleri kabul edildi. Ayrıca çocuk doğumu için ödenen primlerin artırılması gibi diğer önlemler de düşünülebilir, dedi Pançev. Hali hazırda ülkemizde çocuk doğuran kadınlara sağlanan finansal destek bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 191,74 avro, ikinci çocuk için 460,17 avro, üçüncü çocuk için ise 230,84

0: 0.09 avro tutarındadır. Önemli olanın doğum oranının teşvik politikalarının ne gibi olabileceğinin araştırılmasına odaklanmak, hatta bu politikayı uygulayacak olan özel bir makam ya da komisyon oluşturmak olduğunu belirten Pançev, bunun bir devletin yürütebileceği en önemli politika olduğunu vurguladı. Peki acaba emekliliğe ayrılma yaşı artacak mı? Hali hazırda Bulgaristan'da emekliye ayrılma yaşı kadınlarda 62 yaş 6 ay, erkeklerde ise 64 yaş 9 ay. Ekonomi uzmanı emeklilik yaşının önümüzdeki dönemde artacağının kesin olduğunu kaydetti.
1: Bizzat
0: ben bunun daha hızlı olmasını tercih ederim. Bu çalışanların emeklilerden sayıca az olması problemine çözüm getirmenin en kolay yoludur. Ancak bunun doğru nüfus politikasıyla birlikte uygulanması lazım. Çünkü emeklilik sisteminde bu kadar büyük bir açık varken ya emekli aylıklarının endekslenmesine son verilmeli, ya emeklilik yaşı arttırılmalı, ya da bir yerden çok daha büyük sayıda çalışan sağlanmalıdır. Sözlerini kullanan Stoyan Pançev'e göre emeklilik sisteminin mevcut durumu göz önüne alındığında şimdi 35-40 yaşlarında ve daha genç olan vatandaşlar ya emekliliğe hiç ayrılamayacak ya da normal ve insana yaraşır hayat sağlayan emekli maaşı alamayacaklar.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen anons ediyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bu telefon numaralarını arayıp duygu ve düşüncelerinizi bizimle şimdi paylaşabilirsiniz. Telefonlarımız açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı sizden gelen mesajlarla, tabii telefonlarla devam ediyor. Mesajlara geliş sırasına göre okumaya başlıyorum. Ömer bize daha Perşembe günü canlı yayınımızın hemen sonrasında ilk dakikalarında diyelim yazdı. Ömer ne mi yazdı? Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları. Dinleyicileri ve Müslüman kardeşlerim, bu haftalık selamlamayı da yapalım. Bugün 12 Ekim Pazartesi, Ludogorti'den Ceylan Usta'nın doğum günü. 13'ü Salı günü köyden Vasfiye ablamın doğum günü. 15'i Perşembe Starazagora bölge müftüsü Seyhan Mehmet Hoca'nın doğum günü ve 18'i Pazar günü köyden Gülşen Koca annemin doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın demiş Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz. Siz de öyle, siz de Allah'a emanet olun diyoruz. Ve ilk dinleyicimizi hemen alalım. İyi günler. Alo.
2: Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza Vesile Hanım. Nasılsınız?
2: Aa, siz de canım, hoş geldiniz. Golemam Odaya. Nasılsınız?
0: Çok şükür ekipçe iyiyiz. İnşallah siz de öylesinizdir.
2: Vallahi bizi çok şenlendiriyorsunuz. Ele de akşam bu şefke çakır, şu şefke çakırlı vallahi bir numarasınız. Sonsuz puan vereyim size. Akşam neredeyse bizi oynattınız şefke çakır. O kadar güzel türküler ayırmış. Zaten hep de seçiyorsunuz güzel türküler. Radyoyu sallarım, canlı yayın yapıyorum, canlı yayın. O da insanlara da bakarlar. Derim onlara, söyleyeyim. Tren saatte gene buyurun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Benim nesiniz?
0: Buyurun.
2: Ben bugün Bedriye Hanım sizin aramamın nedeni, yoruktum da çıktım azıcık kenara toprağın konuşma. Bugün Çereşe'den Yılmaz Balaban benim doğum günüme geldi. Bak da 200 kilometre hatırımı saymış geldi. Sağ olsun, var olsun. Bana çok hediyeler getirmiş. İmta getirmiş. Hem güzel hediyem, ne biliyorsun mi, çok sevindim. Bana öyle bir güzel bir radyo almış.
0: Yani
2: ben sessiz duramıyorum. Sabah öğlen akşam dinleyelim sizi. Tatlılar da onu bunu da almış. Çok sağ olsun, ona çok teşekkür ederim. Benim hatırımı saymış da o kadar kilometreden benim doğum günüme gelmiş. Çok güzel geçti. Ve sizin aracınızla benim doğum günümü ama telefondan ama messenger'den ama canlı olarak kutlayanlara çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve at saymayacağım.
0: Evet.
2: Sıradaki türkü bütün beni tanıyan

0: insanlara, radyo dinleyenlere, herkese gitsin ve size de gitsin. Sıradaki türkü Golemova'dan selamlarımı gönderiyorum size.
1: Selamlarınızı aldık. Biz de size tekrar kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz Vesile Hanım. Sıradaki türkümüz sizin için ve sizi arayan, seven herkes için olacak. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye Hanım.
1: Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Biz de çok iyiyiz. Sizi sesliyiz de burada. Ben Dulu Boyul Köyü'nden Durdugül.
1: Hoş geldiniz Durdugül Hanım. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Bugün aramamın nedeni eşim. Eşimin doğum günü var. İsmi Yunus. 64 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, sağlamlık, nice nice sağlıklı yaşlar dileyelim. Başımızda eksik olmasın, hep bizimle birlikte olsun, o benim elim, ayağım, her şeyim.
1: Amin diyoruz, evet.
2: Onu sırada türküyle selamlayırım. Bütün torunlarım, kızlarım, damatlarım hepsi telefonla aradılar, tebriklediler uzakta onlar, Fransa'da, Filistra'da, işte hepsi Almanya'da oğlum. Yanımda bir gelinim Şenay, küçük torunlarım Eymen'le Eylem, onlar da dedesini bu sabah deduş iyi ki doğdun diye tebriklediler doğum gününü.
1: En büyük
2: sizlere
1: zenginlik,
2: iyi
1: evet.
2: Günler, iyi yayınlar, bütün sesleyenlere, radyo dinleyenlere hepsine selam olsun. Eşime de selam olsun sıradaki güzel türkü.
1: Teşekkür ederiz Durdugül Hanım. Peki Yunus Bey 64 yaşında oldu dediniz. Bu 64 yılını kaç yılını birlikte geçirdiniz?
2: 44 yılını.
1: Oh maşallah.
2: 44 daha, yılını Bedriye Hanım.
1: Daha o kadar inşallah birlikte
2: çok,
1: olun diyoruz.
2: Çok güzel geçirdik, çok güzel.
1: Torunlarınız
2: üç
1: olmuş.
2: 3 tane evladımız,
1: evet.
2: Var, 6 tane torunumuz var. İyiyiz.
1: Dünyanın
2: çok şükür.
1: En zengin insanlarısınız. Torunlar
2: sayılır.
1: Olunca. Teşekkür ederiz Durdugül Hanım.
2: İyi günler sizlere de, çok selam olsun.
1: Selamlarınızı aldık. Biz de kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Yunus Bey'in 64. yaş gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem Durdugül Hanım size ve bütün ailenize. Çocuklarınızla, torunlarınızla daha böyle biriktireceğiniz çok güzel anılarınız olsun. Uzun uzun yıllar diyoruz ve ilk türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Hafize Bey isim söylüyor. Keklik olsam, yuva yapsam.

0: Sıradaki mesajımız Salim Baki Kösef profilinden geldi. Selamlar demiş. Sayın Benere Türkçe Yayınlar ekibi, Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınlarını severek dinliyorum. Programlarınızda beğendiğiniz Salim Baki'ye ve tüm dinleyicilere bir selam gönderirseniz çok mutlu olurum diye, özür dilerim, ben Deniz Salim Baki diye yazmış ve tüm dinleyicilere bir selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Yayınlarınızda başarılar dilerim. Selamlar Salim Baki. Teşekkür ediyoruz. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Atçe Ali yazdı. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu. İyi yayınlar. Ben Atçe. Okoşköy'den ayın 12'sinde pazartesi günü benim eniştemin doğum günü var. Adı Tahsin. Tahsin Lassi diyorlar köyde, kendisi Paisevo köyünde yaşıyor. Canım eniştem, doğum günüm kutlu olsun. Rabbim yeni yaşını sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve bol bereketle doldursun. Her zaman yüzün gülsün, kalbin huzurla dolsun, sevdiklerin hep yanında olsun. Hayat sana en güzel günleri, en güzel haberleri ve en büyük mutlulukları getirsin. Ailenle birlikte nice güzel yaşlara, nice unutulmaz anılara. İyi ki varsın, iyi ki ailemizin bir parçası. Allah seni sevdiklerine bağışlasın. Her daim mutlu ve huzurlu eylesin. Nice mutlu yaşlara güzel eniştem diye yazmışlar. Biz de Tahsin Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlık diliyoruz ve tüm güzel dileklere ekipçe katıldık. Hemen dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun. Gelir Hanım. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Ayşe Süleyman, Bornova köyünde.
0: Nasılsınız Gelir Ayşe Hanım?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok şükür, biz de iyiyiz, sağ olun. Buyurun.
1: Bugün benim en büyük torunum Rümeysa'nın doğum günü var.
0: Evet.
1: 22 yaşını dolduruyor bugün ve Varna'da tıp üniversitesinde okumakta. Onun doğum günü kutlayarak hayatında sağlık, sağlamlık en önce. Sonra işlerinde, okumasında başarılar dilerim ve çok çok mutluluklar dilerim ona. Ben anneannesi ve dedesi Hüseyin. Onu çok seviyoruz ve selamlıyoruz.
0: Biz de bu
1: size de çok teşekkür ederim. Çok iyi, güzel yayınlar yapıyorsunuz. Hep böyle devam edin. Başarılarınızın devamını dilerim.
0: Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Peki Varna'da okuyor dediniz Rümeysa. İsmi de çok güzelmiş. Tıp hangi dalda, ne doktoru olacak? Doktor mu olacak?
1: Doktor olacak, ondan
0: İnşallah.
1: Sonra
0: evet.
1: Yapması lazım.
0: Seçti
1: en
0: mi?
1: Çok başarılı kızımız, hepsinin notları aladı. Onun için gururlanıyoruz.
0: Tabii ki, tabii ki. Biz de öyle. Siz böyle paylaştıkça inanın biz de böyle gençlerimizin üniversitede okumaları, daha sonra güzel meslek sahibi olmaları bizi de çok mutlu ediyor Ayşe Hanım. Selamlar gönderiyoruz size ekipçe ve Rümeysa'nın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Hem okulunda hem daha sonra çok güzel bir iş bulmasını da temenni ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. Mesajlarla devam ediyorum. Tahsin Yusuf bize yazdı. Merhaba Sofya Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi ve değerli dinleyiciler. Ben Tervel Belediyesi'nin Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. Radyomuz aracılığıyla köyümüzün muhtarı Sezgin Mehmet'i selamlamak istiyorum ve köyümüze verdiği emekler için çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesi memnun etmek her zaman kolay olmasa da yapılan hizmetleri ve emeği görmek lazım. Kesinlikle size katılıyoruz Tahsin Bey. Muhtarımızın gayretleriyle köyümüzde 4 sokak ve 1 yürüyüş yolu asfaltlandı. Kendisine yeni başarılar dilerim. Bu güzel hizmetlerin gelmesinde en büyük pay sahibi olan belediye başkanımızı da unutmadık. Благодаримна кметът на община Тервел, инженер Симеон Симеонов за помощта, която оказа diye de Bulgarca'da yazmış. Köyümüze yaptığı tüm yardımlar ve destekler için çok teşekkür ederiz. Sıradaki türkü muhtarımıza, başkanımıza ve tüm Bojan halkına, halkı için gelsin. Yıllardır sesimiz olan Türkçe Yayınlar ekibine de emekleri ve hazırladıkları programlar için sonsuz teşekkürlerimi sunarım diye yazmış Tahsin Bey. Teşekkür ediyoruz. Biz de bütün belediye başkanlarının, muhtarlarının böyle hizmet etmelerini, halkı mutlu etmelerini temenni ediyoruz. Ve sıradaki türkümüzde her birini şu anda selamlayalım.

mesajlarla devam ediyorum. Aynur Şevket, Gulam Abodadan Vesile Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutladı ve merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben bugün Güliz ablamı selamlamak istiyorum Vokil Köyü'nden. Bugün kendisinin doğum günü var. Sağlık sağlamlık diliyorum, kalın sağlıcakla demiş. Bizler de Güliz Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Aynur Hanım'ın aracılığıyla sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Veciye Naz yazdı. İyi günler, iyi yayınlar radyo sunucuları, güzel insanlar. Bugün Tervel Belediyesi'nde Polkovnik Savovo Köyü'nden arkadaşımı Gülsüm Nuri'yi selamlamak istiyorum. Ricada bulunuyorum selamlamanız için. Bugün doğum gününü tebrik ediyorum. Uzun ömürler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Veciye Naz diye yazmış. Gülsüm Hanım doğum gününüzü kutladı. Veciye Hanım, sağlık diliyoruz sizlere. Dostluğunuzun da böyle uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Asan Cafer yazdı. Merhaba, ben Asan, Granica Köyü'nden. Bugün benim babamın doğum günü var. Allah ona uzun ömürler versin. Sevgiler herkese. Görüşürüz diye yazmış Asan. Keşke babanızın da ismini yazsaydınız. Cafer Bey mi acaba, bilemedik ama mutluluklar diliyoruz, huzur diliyoruz, tabii ki sağlık da diliyoruz ve sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Asfiye Şaban söylüyor, İki bülbül bir yuvada.

Sıradaki mesajımız Ayşe Molla'dan geldi. Günaydın. Bugün sevdiğimiz Saliha ablamın doğum günü. Kendisini kutluyoruz. Sağlık, mutluluk ve uzun ömür diliyoruz. Şu an kendisi Türkiye'de, aramızda olmasa bile yakın arkadaşları Sebaniye, Naşide ve Ayşe Molla kendisini unutmuyorlar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Saliha ablacığım. Seni seven arkadaşların doğum gününü kutluyoruz. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Kace Latifova'dan bir türkü rica etmiş Ayşe Hanım. Sağ olsun Şevke Çakır ve Kristina Petkova bu türküyü buldular ve listemizde yoktu ama dahil ettiler. Hadi o zaman Kadri Latif'in çok sevdiğimiz bir türküsünü hemen dinleyelim. İlimon ektim düze.

son mesajımız şimdi geldi. Yılmaz Balaban bize yazdı. Selamun aleyküm diye yazmış. Bugün Dünya Yumurta Günü kutlu olsun demiş. Biz hemen baktık. Aslında 9 Ekim'miş. Sizin kutlu olsun. Tabii ki kutlu olsun. Yumurta üreten arkadaşlara bolluk, bereketli bir sene olsun efendim. Burgaz bölgesinden Çereşe köyünden sizlere diye yazmış Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizin de böyle Dünya Yumurta Gününüz kutlu olsun diyoruz. Çünkü biliyoruz 200

Bölgesine Çereşe köyünden sizlere diye yazmış Yılmaz Bey, teşekkür ediyoruz. Sizin de böyle Dünya Yumurta Gününüz kutlu olsun diyoruz. Çünkü biliyoruz 200'ün üzerinde sanırım o kadardı tavuklarınız var. Size de bol bereketli bir yıl diliyoruz ve son türkümüzde sizleri de selamlıyoruz. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Huzurunuzdan Zeliha ve Ümmü Gülsüm Şevket Dovi ikilisinden ayrılıyoruz. Yeni yeni odalar yaptırdım diyecekler. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: документи и хора. И изложбата. А представената изложба, носеща името Находки на паметта, неочаквани архивни открития, разкри любопитни и малко познати документи от фондовете на държавните архиви. Председателят на агенцията, доцент Михаил Груев. 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız. Yayınımıza devamla bugün yayınlanan haftaya başlarken programının dinleyicilerle olan kısmının tekrarına yer vereceğiz. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Yurt dışında 242 sandıkta makineyle oy kullanılabilecek. Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların durdurulması için moratoryum talep edildi. Karadeniz'de gözetim faaliyetleri artırılacak. Rumen Radev'ten Amerikalı iş insanlarına yatırım çağrısı. Şimdi haberler. 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Merkez Seçim Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda yurt dışında kurulacak toplam 613 sandığın 242'sinde makineyle oy kullanılabilecek. 38 sandıkta ikişer cihaz bulunacak ve böylece Dışişleri Bakanlığı yurt dışına toplam 280 oy kullanma makinesi gönderecek. Makineli oy kullanımının en yaygın olacağı Almanya'da açılacak 70 sandığın 65'inde oy verme makinesi bulunacak. Almanya'da açılacak sandıkların 23'ünde ise ikişer makine kurulacak. İspanya ve Türkiye 27'şer, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'na 24, Hollanda ve Amerika'ya 14'er makine gönderilmesi planlanıyor. Yurt dışında kullanılacak oy verme makineleri için gerekli kağıt rulolar Bulgaristan Merkez Bankası BNB'nin matbaasına sipariş edildi. Ruloların Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi beklenirken bakanlığa ayrıca hazırlanan 500 bin kağıt oy pusulası artık ulaştırıldı. Bu yıl Nisan ayında yapılan son parlamento seçimlerinde yurt dışındaki sandıklar için 400 bin oy pusulası gönderilirken bu seçimde yurt dışında kurulacak sandık sayısının daha fazla olması dikkat çekti. Merkez seçim içindeki seçmen sayısının 780'i aştığı sandıklarda ikişer makine bulunacak. Vasilev makineyle oy kullanılması için belirlediğimiz toplam 9311 sandıktan illere göre dağılmış 2434'ünü İkinci bir makine daha gönderebileceğiz. Böylece seçmen sayısının daha fazla olduğu yerlerde oy verme işlemini kolaylaştıracağız ifadelerini kullandı. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması için siyasi bir karar alınması gerektiğini söyledi. Bölgedeki gelişmelerin savaşın yayılmakta olduğunu gösterdiğini belirten Petrova, bunun son derece kaygı verici olduğu ve ortak hareket edilmesi konusunda kararlı adımlar gerektiğini vurguladı. Bakan Petrova, ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması için moratoryum üzerinde çalışmalıyız. Bu konu sadece bizi değil, çevre ülkeleri de ilgilendiriyor, dedi. Romanya ile birlikte üzerinde çalıştıkları Karadeniz Güvenlik Merkezi'nin faaliyetlerinin de önem taşıdığını belirten Dışişleri Bakanı Petrova, daha eş güdümlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Karadeniz güvenliğinin yalnızca bölgesel bir politika konusu olmadığını vurgulayan Petrova, bunun tüm Avrupa Birliği ülkelerini ilgilendirdiğini söyledi. Bulgaristan-Ukrayna'daki savaşın yol açtığı riskler ve artan hibrit tehditler nedeniyle Karadeniz'de istihbarat ve gözetim faaliyetleri bağlamında NATO müttefikleriyle bilgi paylaşımını artıracak. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da düzenlenen Karadeniz ve Doğu Avrupa, Avrupa'nın güvenliğinin anahtarı başlıklı uluslararası konferansta alınan faaliyetlere dikkat çekti. Savunma Bakanı, Bulgaristan'ın Karadeniz'in korunmasına yönelik radar sistemleriyle destek sağlanması için NATO'ya başvuracağını da ifade etti. Değerli dinleyiciler, Karadeniz'de ve Doğu Avrupa'da güvenlik konusundaki konferans ve açıklamalar hakkındaki ayrıntılı bilgileri haber bültenimizin ardından yayınlanacak olan Günün Getirdikleri programında dinleyebilirsiniz. Başbakan Rumen Radev, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bulgaristan Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla düzenlenen iş görüşmesinde, Bulgaristan yüksek katma değer sağlayan ve ülke ekonomisine başarılı iş modelleri kazandıran yatırımları teşvik etmeye hazır dedi. Güvenlik, ileri teknoloji, savunma, enerji ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Amerikan şirketleri temsilcilerinin yer aldığı heyetle görüşen Radev, Bulgaristan'da olası iş ortaklığı imkanlarını tanıttı. Başbakan, Bulgaristan'da elektronik, ileri teknoloji, uzay ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin aktif biçimde geliştiğini ve uluslararası ortaklar aradığını belirtti. Radev ayrıca bölgede bir ilk olan Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka ve Teknolojileri Enstitüsü'nün ülkemizde faaliyet gösterdiğini, enstitünün hem yerli hem de uluslararası bilim insanlarını bir araya getirdiğini ve yapay zeka alanında şimdiden önemli başarılara imza attığını kaydetti. Hava durumuna geçerken 24 ilde yoğun yağış nedeniyle sarı ve turuncu kod uyarısının geçerli olacağını bildiriyoruz. Salı günü bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında, Sofya'da 9 derece olacak. Kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 10-15 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olacak. Dağlarda bulutlu, rüzgarlı ve yağmur yağışlı hava hakim olacak. 1700 metrenin üzerinde kar yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 6, 2000 metrelerde 1 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu, yağmur yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak. Kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15-17 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 21-22 derece olacak. Haberleri sunduk. Getirdik.

0: 이슈들을
1: günün getirdikleri.
2: Haber bültenimizin devamı niteliğinde günün getirdikleri programına da hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Willy Golubov rejide, ben mikrofonlarda Sevda Dükkancı. Sofya'da düzenlenen Karadeniz ve Doğu Avrupa, Avrupa'nın güvenliği için anahtar konulu ve çok güncel olan Karadeniz Havzası ülkeleri ve Bulgaristan'daki güvenliği aktaracağız. Bu konuda Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve İçişleri Bakanı İvan Demirciyev'in açıklamalarına yer vereceğiz.

Değerli dinleyiciler, Sofya'da düzenlenen Karadeniz ve Doğu Avrupa, Avrupa'nın güvenliği için anahtardır konulu uluslararası konferansta bölgedeki yeni tehditler ve Karadeniz Havzası ülkelerin karşı karşıya kaldığı yeni sınırlamalar masaya yatırıldı. Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Karadeniz'deki ticaretin ciddi risk altında olduğunu söyledi. Saldırıların somut sonuçları bulunduğunu belirten Yotova, gemi trafiğinin kısıtlanması, sigorta maliyetlerinin artması, tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve çevresel zarar riskinin bunlar arasında yer aldığını ifade etti. Bulgaristan'ın şimdiden ekonomik ve mali kayıplar yaşadığını belirten Yotova, ülkenin tarımı açısından büyük önem taşıyan gübrelerin taşınmasının yanı sıra bölge ülkelerinin ve tüm Avrupa'nın tarımsal üretiminin de bu durumdan etkilendiğine dikkat çekti. Saldırıların artık münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Yotova, bunların gerçek askeri eylemler olduğunu söyledi. Bu saldırıların yalnızca belirli gemi

0: İlerin ve mürettebatlarının güvenliğini değil, uluslararası deniz taşımacılığının özgür ve güvenli biçimde yürütülmesi ilkelerini de sorgulanır hale getirdiğini kaydetti. İlyana Yotova kısa süre önce düzenlenen Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi'nin toplantısında alınan kararları hatırlatarak, Avrupa çapında güvenli deniz taşımacılığına sağlamaya yönelik bir çerçeve mekanizması oluşturulmasını önerdiklerini belirtti. Yotova önerileri şöyle sıraladı.
1: Общи протоколи за реакция при инциденти с търговски и граждански кораби. Процедури за предупреждение, отклоняване и оказване на съдействие.
0: Ticari ve sivil gemilere olası saldırılarda ortak tutum protokollerinin hazırlanmasını istedik. Erken uyarı, ihbar, önleme ve yardım prosedürleri oluşturmak. Kritik deniz altyapısı ve deniz çevre sistemlerinin korunmasını arttırmak. Sefer güzergahlarının sadece amaca uygun kullanıldığına dair açık güvence veren gözetim mekanizmasını hazırlamak. NATO, Uluslararası Deniz Güvenliği Örgütü ve Karadeniz ülkeleriyle sıkı işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmayı önerdik, dedi Cumhurbaşkanı İlyana Yotova. Konferansta konuşan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, 3 gün sonra Brüksel'de zirve toplantısında Karadeniz güvenliği konusunun ana gündeme alınacağını ve Bulgaristan'ın Karadeniz havzasından 6 ülkenin Karadeniz'de askeri faaliyetler ve saldırıların önlenmesi ve denizin paylaşılan güvenlik bölgesi haline gelmesi için moratoryum talebinde bulunacağını, söz konusu ülkelerin bu fikirde uzlaşmasını isteyeceğini söyledi. Romanya'da yeni kurulan Karadeniz Güvenliği Merkezi'nin de önemli rol alacağını belirten Bakan Stoyanov, Varna ve Köstence'de de benzeri merkezlerin oluşturulacağını bildirdi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görevi Grubu'nun önemine vurgu yaptı. Bakan Stoyanov, Ukrayna Savaşı'nın başladığı 4 yıldan beri mayın arama ve patlayıcı hedef konusunda büyük yol kat ettiklerini belirterek şöyle konuştu. Savaşın başında denizde bir hedef tespit etme, arama, bulma, imha için 1,5 saat gerekliyken günümüzde bu süre 1,5 dakikaya indi. Süreçlerin ne kadar dinamik olduğunu görüyorsunuz ve bizim bu süreçlere cevap verecek yeni ve modern teknolojimiz, insan kaynağı ve becerilerimiz olmalıdır. Ne yazık ki Karadeniz'deki saldırı olayları yoğunlaşıyor ve bu da ticari gemi seyri seferlerini çok ciddi ölçüde tehdit ediyor. Zarar görenler arasında Türkiye'de var, Romanya'da var, Bulgaristan'da. Ticari gemilerin sigorta ücretleri yükselecek, riskler artacak ve Karadeniz havzası gemi yük taşımacılığı açısından tehlikeli durum alacak, dedi Savunma Bakanı Stoyanov. İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, Karadeniz ve Doğu Avrupa, Avrupa'nın güvenliği için anahtarıdır konulu uluslararası konferansta bölgede tehditlerin çoğaldığına dikkat çekti. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesinin ardından bu konu daha da önem kazanacak. Bu nedenle Bakan Demirciyev, gemi ve insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri tedariğine yönelik çabalara dikkat çekti. Demirciyev, sınırımızın güvenilir biçimde korunması ve örnek teşkil etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, dedi. Demirciyev'e göre Karadeniz'de 4 temel risk bulunuyor.
2: Първият риск – хибридните заплахи. Морски мини, безпилотни системи, смущаване на навигационни сигнали, кибератаки, саботаж. За това са ни необходими ранно предупреждения.
0: Birinci risk – хибрид технитлериле ilgili. Deniz mayınları, İHA sistemleri, navigasyon sinyallerinin susturulması, siber saldırı ve sabotaj faaliyetlerini kapsıyor. Bunun için erken uyarı ve bilgi istihbarat alışverişi gerekiyor. İkinci risk alanı su tesislerinin, limanların, sualtı kabloların hassasiyeti ve ülke ekonomilerinin bağlı olduğu ulaşım koridorlarının zedelenmesini kapsayan tehditlerdir. Üçüncü risk dalı insan, mal, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve yolsuzlukla ilgili olan tehditlerin artması. Liman ortamlarının gittikçe daha

daha az güvenilir yere dönüşmesidir. Ukrayna'da savaş bitince bu ortam daha da kötüleşecek. Bunu bekliyoruz ve şimdiden daha bu senaryoya hazırlanıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Demirciyev ve dördüncü riski de şöyle ifade etti. Dördüncü risk noktası afet ve kaza durumunda müdahale hazırlığı ile ilgili. Bir gemi saldırısı, deniz suyu, çevre felaketi, insanların ekonomisi, balıkçılık ve deniz boyunda ekonomik faaliyetlerin etkilenmesine yol açabilir. Bakan Demirciyev, Bulgaristan deniz sınırının güvenli bir şekilde korunması, Avrupa Birliği ve NATO Doğu Kanadı'nın dış sınırı olarak örnek olması için gerekli ve mümkün her şeyi yaptığını sözlerine ekledi.

Değerli dinleyiciler, bugün düzenlenen Karadeniz Güvenliği konulu uluslararası toplantıda tüm taraflar hemfikirdi. Artık Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gittikçe daha yaygın bir hal alıyor. Karadeniz, Doğu Avrupa ve daha küresel bir çapta yaygınlaşmış oluyor. Tabii gördüğünüz gibi ve sizlere de aktardığımız gibi an itibariyle Bulgaristan'daki siyasiler gereken çözüm arayışına devam ediyor. Bizler de Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi olarak da konuyu yakından takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Nefesim kesiyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programı sizden gelen mesajlarla, tabii telefonlarla devam ediyor. Mesajlara geliş sırasına göre okumaya başlıyorum. Ömer bize daha Perşembe günü canlı yayınımızın hemen sonrasında, ilk dakikalarında diyelim, yazdı. Ömer ne mi yazdı? Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları. Dinleyicileri ve Müslüman kardeşlerim, bu haftalık selamlamayı da yapalım. Bugün 12 Ekim Pazartesi, Ludogorets'ten Ceylan Usta'nın doğum günü. 13'ü Salı günü köyden Vasfiye ablamın doğum günü. 15'i Perşembe Starazagora bölge müftüsü Seyhan Mehmet Hoca'nın doğum günü ve 18'i Pazar günü köyden Gülşen Koca annemin doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın demiş Ömer Bey.

0: Teşekkür ediyoruz. Siz de öyle. Siz de Allah'a emanet olun diyoruz. Ve ilk dinleyicimizi hemen alalım. İyi günler. Alo.
1: Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza Vesile Hanım. Nasılsınız?
1: Aa, siz de canım hoş geldiniz. Golemam odaya. Nasılsınız?
0: Çok şükür ekipçe iyiyiz. İnşallah siz de öylesinizdir.
1: Vallahi bizi çok şenlendiriyorsunuz. Hele de akşam bu Şevket Çakır. Siz Şevket Çakır'la vallahi bir numarasınız. Sonsuz puan vereyim size. Akşam neredeyse bizi oynattınız. Şevket Çakır o kadar güzel türküler ayırmış. Zaten hep de seçiyorsunuz güzel türküler. Radyoyu sallarım, canlı yayın yapıyorum, canlı yayın. Bu da insanlara da bakarlar. Derim onlara söyleyeyim. Tren saatte gene buyurun.
0: Teşekkür İyi ederiz.
1: Benim nesiniz?
0: Buyurun.
1: Ben bugün Bedriye Hanım sizin aramamın nedeni yoruktum da çıktım azıcık kenara toprağın konuşma. Bugün Çereşe'den Yılmaz Balaban benim doğum günüme geldi. Bak da 200 kilometre hatırımı saymış geldi. Sağ olsun var olsun. Bana çok hediyeler getirmiş. İmta getirmiş. Hem güzel hediyem ne biliyorsun mi çok sevindim. Bana öyle bir güzel bir radyo almış.
0: Aa, hani
1: ben sessiz dromerim. Sabah öğlen akşam dinleyelim sizi. Tatlılar da onu bunu da almış. Çok sağ olsun ona çok teşekkür ederim. Benim hatırımı saymış da o kadar kilometreden benim doğum günüme gelmiş. Çok güzel geçti. Ve sizin aracınızla benim doğum günümü ama telefondan ama messenger'den ama canlı olarak kutlayanlara çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar var olsunlar. Ve at saymayacağım.
0: Evet.
1: Sıradaki türkü bütün beni tanıyanlara, radyo dinleyenlere, herkese gitsin ve size de gitsin. Sıradaki türkü Golemov Oda'dan selamlarımı gönderiyorum size.
0: Selamlarınızı aldık. Biz de size tekrar kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz Vesile Hanım. Sıradaki türkümüz sizin için ve sizi arayan, seven herkes için olacak. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Biz de çok iyiyiz. Sizi sesliyiz de burada. Ben Dulu Boyul Köyü'nden Durdugül.
0: Hoş geldiniz Durdugül Hanım. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Bugün aramamın nedeni eşim. Eşimin doğum günü var. İsmi Yunus. 64 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, sağlamlık, nice nice sağlıklı yaşlar dileyelim. Başımızda eksik olmasın, hep bizimle birlikte olsun o benim elim, ayağım, her şeyim.
0: Amin diyoruz, evet.
2: Onu sırada türküyle selamlayırım. Bütün torunlarım, kızlarım, damatlarım hepsi telefonla aradılar, tebriklediler uzakta onlar, Fransa'da, Silistra'da, işte hepsi Almanya'da oğlum. Yanımda bir gelinim Şenay, küçük torunların Eymen'le Eylem, onlar da dedesini bu sabah deduş iyi ki doğdun diye tebriklediler doğum gününü.
0: En büyük
2: sizlere
0: zenginlik,
2: de iyi
0: evet.
2: Günler, iyi yayınlar, bütün sesleyenlere, radyo dinleyenlere hepsine selam olsun. Eşime de selam olsun sıradaki güzel türkü.
0: Teşekkür ederiz Durdugül Hanım. Peki Yunus Bey 64 yaşında oldu dediniz. Bu 64 yılını kaç yılını birlikte geçirdiniz?
2: 44 yılını.
0: Oh maşallah.
2: 44 daha, yılını Bedriye Hanım.
0: Daha o kadar inşallah birlikte
2: çok,
0: olun diyoruz.
2: Çok güzel geçirdik. Çok güzel.
0: Torunlarınız
2: üç
0: olmuş.
2: 3 tane evladımız
0: evet.
2: Var. 6 tane torunumuz var. İyiyiz.
0: Dünyanın
2: çok şükür.
0: En zengin insanlarısınız.
2: Torunlar
0: sayılır. Olunca. Teşekkür ederiz Durdugül Hanım.
2: İyi günler sizlere de çok selam olsun.
0: Selamlarınızı aldık. Biz de kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Yunus Bey'in 64. yaş gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem Durdugül Hanım size ve bütün ailenize. Çocuklarınızla, torunlarınızla daha böyle biriktireceğiniz çok güzel anılarınız olsun. Uzun uzun yıllar diyoruz ve ilk türkümüzü şimdi sizler için dinletiyoruz. Hafize Bey isim söylüyor. Keklik olsam yuva yapsam.

0: Sıradaki mesajımız Salim Baki Kösef profilinden geldi. Selamlar demiş. Sayın Benere Türkçe Yayınlar ekibi, Bulgaristan Radyosu Türkçe yayınlarını severek dinliyorum. Programlarınızda beğendiğiniz Salim Baki'ye ve tüm dinleyicilere bir selam gönderirseniz çok mutlu olurum diye, özür dilerim, ben Deniz Salim Baki diye yazmış ve tüm dinleyicilere bir selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Yayınlarınızda başarılar dilerim. Selamlar Salim Baki. Teşekkür ediyoruz. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Atça Ali yazdı. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu. İyi yayınlar. Ben Atça. Okoş köyünden ayın 12'sinde pazartesi günü benim eniştemin doğum günü var. Adı Tahsin. Tahsin Lassi diyorlar köyde, kendisi Paisevo köyünde yaşıyor. Canım eniştem, doğum günüm kutlu olsun Rabbim, yeni yaşını sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve bol bereketle doldursun. Her zaman yüzün gülsün, kalbin huzurla dolsun, sevdiklerin hep yanında olsun. Hayatına en güzel günleri, en güzel haberleri ve en büyük mutlulukları getirsin. Ailenle birlikte nice güzel yaşlara, nice unutulmaz anılara, iyi ki varsın, iyi ki ailemizin bir parçası. Allah seni sevdiklerine bağışlasın. Her daim mutlu ve huzurlu eylesin. Nice mutlu yaşlara güzel eniştem diye yazmışlar. Biz de Tahsin Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlık diliyoruz ve tüm güzel dileklere ekipçe katıldık. Hemen dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun. Gelin Hanım. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Ayşe Süleyman, Bırnimo köyünden.
0: Nasılsınız Ayşe Hanım?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi sormalı.
0: Çok şükür, biz de iyiyiz, sağ olun. Buyurun.
1: Bugün benim en büyük torunum Rümeysa'nın doğum günü var.
0: Evet.
1: 22 yaşını dolduruyor bugün ve Varna'da tıp üniversitesinde okumakta. Onun doğum günü kutlayarak hayatında sağlık, sağlamlık en önce. Sonra işlerinde, okumasında başarılar dilerim ve çok çok mutluluklar dilerim ona. Ben anneannesi ve dedesi Hüseyin. Onu çok seviyoruz ve selamlıyoruz.
0: Biz de bugün...
1: Size de çok teşekkür ederim. Çok iyi, güzel yayınlar yapıyorsunuz. Hep böyle devam edin. Başarılarınızın devamını dilerim.
0: Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Peki Varna'da okuyor dediniz Rümeysa. İsmi de çok güzelmiş. Tıp hangi dalda, ne doktoru olacak? Doktor mu olacak?
1: Doktor olacak, ondan
0: İnşallah.
1: Sonra
0: seçim, evet,
1: yapması lazım.
0: Seçti
1: yani
0: mi?
1: Çok başarılı kızımız, hepsinin notları aladı. Onun için gururlanıyoruz.
0: Tabii ki, tabii ki. Biz de öyle. Siz böyle paylaştıkça inanın biz de böyle genç

Öğrencilerimizin üniversitede okumaları, daha sonra güzel meslek sahibi olmaları bizi de çok mutlu ediyor Ayşe Hanım. Selamlar gönderiyoruz size ekipçe ve Rümeysa'nın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Hem okulunda hem daha sonra çok güzel bir iş bulmasını da temenni ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. Mesajlarla devam ediyorum. Tahsin Yusuf bize yazdı. Merhaba Sofya Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi ve değerli dinleyiciler. Ben Tervel Belediyesi'nin Bozan Köyü'nden Tahsin Yusuf. Radyomuz aracılığıyla köyümüzün muhtarı Sezgin Mehmet'i selamlamak istiyorum ve köyümüze verdiği emekler için çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesi memnun etmek her zaman kolay olmasa da yapılan hizmetleri ve emeği görmek lazım. Kesinlikle size katılıyoruz Tahsin Bey. Muhtarımızın gayretleriyle köyümüzde 4 sokak ve 1 yürüyüş yolu asfaltlandı. Kendisine yeni başarılar dilerim. Bu güzel hizmetlerin gelmesinde en büyük pay sahibi olan belediye başkanımızı da unutmadık. Благодаримна кметът на община Тервел, инженер Симеон Симеонов за помощта, която оказа, diye de Bulgarca'da yazmış. Köyümüze yaptığı tüm yardımlar ve destekler için çok teşekkür ederiz. Sıradaki türkü muhtarımıza, başkanımıza ve tüm Bozan halkına, halkı için gelsin. Yıllardır sesimiz olan Türkçe Yayınlar ekibine de emekleri ve hazırladıkları programlar için sonsuz teşekkürlerimi sunarım diye yazmış Tahsin Bey. Teşekkür ediyoruz. Biz de bütün belediye başkanlarının, muhtarlarının böyle hizmet etmelerini, halkı mutlu etmelerini temenni ediyoruz. Ve sıradaki türkümüzde her birini şu anda selamlayalım. Cebel Folklor Grubu söylüyor, Kızılcıklar Oldu Mu?

sözlerle devam ediyorum. Aynur Şevket, Gülhan Baba'dan Vesile Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutladı ve merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben bugün Güliz ablamı selamlamak istiyorum Vokil Köyü'nden. Bugün kendisinin doğum günü var. Sağlık sağlamlık diliyorum, kalın sağlıcakla demiş. Bizler de Güliz Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Aynur Hanım'ın aracılığıyla sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Veciye Naz yazdı. İyi günler, iyi yayınlar radyo sunucuları. Güzel insanlar, bugün Tervel Belediyesi'nde Polkovnik Savovo Köyü'nden arkadaşımı Gülsüm Nuri'yi selamlamak istiyorum. Ricada bulunuyorum selamlamanız için. Bugün doğum gününü tebrik ediyorum, uzun ömürler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Veciye Naz diye yazmış. Gülsüm Hanım doğum gününüzü kutladı. Veciye Hanım, sağlık diliyoruz sizlere, dostluğunuzun da böyle uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Asan Cafer yazdı, merhaba ben Asan, Granita Köyü'nden, bugün benim babamın doğum günü var, Allah ona uzun ömürler versin, sevgiler herkese, görüşürüz diye yazmış Asan. Keşke babanızın da ismini yazsaydınız, Cafer Bey mi acaba, bilemedik ama mutluluklar diliyoruz, huzur diliyoruz, tabii ki sağlık da diliyoruz ve sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Asfiye Şaban söylüyor, İki bülbül bir yuvada.

Sıradaki mesajımız Ayşe Molla'dan geldi. Günaydın. Bugün sevdiğimiz Saliha ablamın doğum günü. Kendisini kutluyoruz. Sağlık, mutluluk ve uzun ömür diliyoruz. Şu anki

kendisi Türkiye'de aramızda olmasa bile yakın arkadaşları Sebaniye, Naşide ve Ayşe Molla kendisini unutmuyorlar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Salih ablacığım. Seni seven arkadaşların doğum gününü kutluyoruz. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Kadriye Latifova'dan bir türkü rica etmiş Ayşe Hanım. Sağ olsun Şevke Çakır ve Kristina Petkova bu türküyü buldular ve listemizde yoktu ama dahil ettiler. Hadi o zaman Kadriye Latif'in çok sevdiğimiz bir türküsünü hemen dinleyelim. İlimon ektim düze.

son mesajımız şimdi geldi. Yılmaz Balaban bize yazdı. Selamun aleyküm diye yazmış. Bugün Dünya Yumurta Günü kutlu olsun demiş. Biz hemen baktık. Aslında 9 Ekim'miş. Sizin kutlu olsun. Tabii ki kutlu olsun. Yumurta üreten arkadaşlara bolluk, bereketli bir sene olsun efendim. Burgaz bölgesinden Çereşe köyünden sizlere diye yazmış Yılmaz Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizin de böyle Dünya Yumurta Gününüz kutlu olsun diyoruz. Çünkü biliyoruz 200'ün üzerinde sanırım o kadardı tavuklarınız var. Size de bol bereketli bir yıl.

diliyoruz ve son türkümüzde sizleri de selamlıyoruz. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Huzurunuzdan Zeliha ve Ümmü Gülsüm Şevke Duvi ikilisiyle ayrılıyoruz. Yeni yeni odalar yaptırdım diyecekler. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.